bunun kirti, bakın ne başta şaba tut. Kırfa hapte karşı şaga sigun artun. Yarından haber olsa da yasne ruina tozduça. Darbani kumsal dostlar şiha sarmışan zorisi.